forma Bandai, sürmeden değilsen deriz, ketemiz av, ay ketemiz.